0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Ha! Ha! FFC! FFC! FFC! Oshiro Mena Dilusi! Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti Eneti E